Efendim, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, bu devletler, b